1: 你这话刚才已经说过了。哎呀，我现在这个记性我这……我就跟你直说了吧。嗯，你欠我那钱，今天能不能还上？
2: 哥，我现在手头有点紧。要不这样吧，哎，我这里啊有一张千年一遇的超级 VIP 旅游券，仅此一张，挑战真人实境表演秀，奖金有10万块。
1: 啊，这张券啊，3500吧，你再给我500吧，然后咱们的账量两清，你看这样行不行？不着急，不着急，那500吧，你要是手头紧，你就先欠着，不着急。
3: 怎么还他妈成我欠你的呢？啊，你这不玩意儿能给我当房租吗？
1: 别挂了呀！喂，哥，我跟他喝酒呢。
0: 快点！
1: 我去，停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停
0: 收摊了，结账。
3: 王呢？
0: 他人早走了。
3: 多少钱？
0: 580。
3: 我又点了几瓶啤酒，这点破菜你要580，你穷疯了吧你？
0: 你那个朋友点了半扇羊扛走了，还说非要凑够580，我还给他烤了5个腰子。